mı kolaydı sevmek, saymadan yıllarını vermek?

son nasihat babamdan kalan gibi. Babam, ey dedemin oğlu, oğlumun dedesi. Herkesin bir babası vardır. Herkesin dedesinin oğlu, oğlunun dedesi. Sizden önce geldiği dünyadan, muhtemelen sizden önce giden. Siz kıyısında durursunuz o nehrin, o gider. Bir gün nehir kuruyunca fark edersiniz akıp giden suyun altındaki inişleri, çıkışları, sevinçleri, kederleri. Nehir kuruyunca, saat durunca. Ben nehrin suları çekilince gördüm babamı. Kurumuş nehir yatağındaki özlemlerini, kederlerini ve acılarını ömrün saati durunca gördüm. Hayatın orta yerinde devraldıklarını bırakma kavgasındayken nelerden vazgeçtiğini, neleri terk ettiğini, nelere veda ettiğini. Baba sevgisi hep vadesi uzun borçlara bırakılır. Ama vadenin son ödeme tarihini bilen var mı ki? Bir gün nehrin suları ansızın çekiliverir. Ömrün saatinde yorulur akreple yelkovan. Kendinizi birden uzun bir selvinin önünde bulursunuz. Onun için hayatın orta yerinde size metanet, cesaret ve fazilet emanetlerini taşıyan emanetçiye teşekkür edin. Vadesi geçmeden. Ben kestirememiştim vadeyi. Ondandır ödenmemiş bir borcun yükünü taşıyarak geçiyor ömrüm.

0: Bursa Radyo F.
1: Penceremin perdesini havalandıran rüzgar, denizleri köpük köpük dalgalandıran rüzgar, gir içeri usul usul beni bu dertten kurtar. Yabancısın buralara da nerelerden geliyorsun? Otur dinlen başucuma, belli ki çok yorulmuşsun. Bana esmeyi anlat, bana sevmeyi anlat, bana bir daha esmeyi anlat. Ha bir de şu esip geçmek nedir, onu bir anlat hele rüzgar.

0: Reklam. Radyo S. Doğruluğun ekranı As TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca As TV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 1616 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.
1: Lösemili bir kadına, talasemili bir çocuğa candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol. Düzenli kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için kan ver orgu ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
2: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanında ise yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Reklam. Radyo S. Az TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijitürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun ekranı, Az TV.
1: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çamlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
2: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

0: Reklam. Radyo S. Bursa 16. Bursa 16. İndirimin var. Trendyol'dan şehrine özel 1000 TL üzerine 300 TL indirim kodun Bursa 16. Ayrıca 23-29 Haziran Trendyol Plus günlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar ve daha birçok avantajı kaçırma. Hadi uygulamaya.
1: Bursa'nın kalbinde şehrin gürültüsünden uzak bir mola. Şehrin en yeni tek sağlık spasıyla tanışın. Siyah Otel Termal ve Spa sizi termalin rahatlatıcı gücüyle buluşturuyor. Geniş ve konforlu odalar, dinlendirici spa alanları, keyifli bir konaklama deneyimi. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0224 324 44 44. Kendinize küçük bir iyilik yapın. Siyah Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin.
2: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Size karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuruyemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 73 65.
2: Türkiye'nin büyüyen gücü Er Yıldız

0: grup, lojistikte güvenilir taşımacılık, sigortada kapsamlı çözümler, otomotiv ve ağır vasıtada profesyonel hizmet anlayışı ve 7/24 yol yardım desteğiyle iş dünyasının her an yanında. Çünkü siz güvene, kaliteye ve sürdürülebilir çözümlere değersiniz. Er Yıldız Grup.
1: Bir çocuk için dünya, bazen mutlu bir sınıf, bazen temiz su, bazen de güvende olma duygusu. Ama milyonlarca çocuk bu dünyaya erişemiyor ve en çok da korunmaya ihtiyaç duyuyor. Dünya genelinde her 5 çocuktan biri çatışma bölgesinde, her 4 çocuktan biri açlıkla, 1 milyar çocuk iklim kriziyle mücadele ediyor. UNICEF tüm çocukların daha iyi koşulda yaşaması için çalışıyor. Bağışınızla bir çocuğun hayatını değiştirebilirsiniz. UNICEF, her çocuk için.

0: Reklam. Radyo S. Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi Finans'ın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
1: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 3283'ten ulaşabilirsin.
2: Bursa 16. Bursa 16. İndirimin var. Trendyol'dan şehrine özel 1000 TL üzerine 300 TL indirim kodun. Bursa 16. Ayrıca 23-29 Haziran Trendyol Plus günlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar ve daha birçok avantajı kaçırma. Hadi uygulamaya.
3: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde.
4: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği. Her zaman yanınızda.

0: Reklam. Radyo S.
1: Denize çek gönder. Denize çek gönder.
2: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
3: Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365. Doğruluğun Ekranı AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AS TV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 16 16 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.
0: Reklam.

0: Reklam. Radyo S.
1: Uludağ Premium'un katkılarıyla 17-18-19 Temmuz'da Uludağ Premium Ultra Trail başlıyor. Bursa'da Uludağ'ın zirvesinde binlerce sporcu, konserler ve etkinliklerle festival havası seni bekliyor. Başvuru ve detaylar uludağultra.com'da. Uludağ Premium, sporun daima yanında.
2: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
3: Bursa 16. Bursa 16. İndirimin var. Trendyol'dan şehrine özel 1000 TL üzerine 300 TL indirim kodun. Bursa 16. Ayrıca 23-29 Haziran Trendyol Plus günlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar ve daha birçok avantajı kaçırma. Hadi uygulamaya.
4: Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 73 65.
5: Bursa'nın kalbinde, şehrin gürültüsünden uzak bir mola. Şehrin en yeni, tek sağlık spasıyla tanışın. Sia Hotel Termal ve Spa sizi termalin rahatlatıcı gücüyle buluşturuyor. Geniş ve konforlu odalar, dinlendirici spa alanları, keyifli bir konaklama deneyimi. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0224 324 44 44. Kendinize küçük bir iyilik yapın. Sia Hotel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin.
6: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
7: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
0: Reklam. Radyo S.
8: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı, Mahmut'la namütenahi muhabbeti sunar.
9: Bazen böyle haberleri okuyoruz işte, mesela erkeğinize aşık edin falan filan. Mesela öyle haberler denk geliyor. Ben okuyorum, ulan diyorum, hangi erkekten bahsediyor bu? Yani bizde böyle bir erkek yok. Daha güçlü bir evlilik için yapmanız gereken 5 şey demiş. Instagram. Ona dikkat edeceksin. DM'ye falan filan. Kadınların tek istediği bazen eşleriyle konuşmak ve sohbet etmektir. Ancak erkekler bir şey hakkında derin derin düşünürken genellikle sessiz kalma eğilimindedir. Çünkü iki iş aynı anda yapamıyoruz. Hem konuş hem düşün. Oho! İstediği kirayı alamayınca dükkanın önüne kamyonla toprak döktü. Direkt uğraşmayıp mesela füzeyle dalsaydın.
10: Mahmut'la

0: Gayet güzel bir hava var, sıcak bir hava var ve haftanın en sevdiğimiz günlerinden bir tanesi pek çoğunuz. Bugünle beraber hafta sonu tatiline merhaba diyeceksiniz ve efendim tatil geldi, hayırlı uğurlu olsun. Gelin 2 saati beraberce paylaşalım. Sizler de programa katılın. WhatsApp hattımız devrede. 0533 155 4000, 0533 155 4000 WhatsApp hattımız. Instagram'dan Mahmut Uçakcan yazarsanız oralarda bir yerlerde mutlaka göreceksiniz. Hoş geldiniz.
1: Buxa Radio S.

Aydın ve Gökhan Özen. Nazar radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, Namiten Ay muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçakçı, radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Efendim bakınız, baya baya liste yapmışlar. Yılan var, fare var, örümcek var. Bunlar efendim klozetten evinize sızıyor demiş. Bizde de oluyor mu bu? Onları durdurmanın tek yolu var. Yıkın klozeti. Yani o bence çok mantıklı bir yol değil zaten. Uzmanlar kanalizasyon hatlarını kullanarak evlerin tuvaletlerine sızan yabani hayvan ve haşere vakalarındaki artış üzerine inceleme yayınladı. İşte altyapıdan gelen bu canlılara karşı banyolarda alınabilecek önlemler. Baya baya şey falan, kobra yılanı falan çıktı mesela, biliyorsunuz. Bilmiyorum, biliyor musunuz daha doğrusu yani. Adam klozetin kapağını bir açıyor. Merhaba diyeyim. Abi sen rahat ol, rahat ol. Sen takıl takıl, sıkıntı yok. Bakınız efendim, yayınlanan güncel uzman raporlarına göre dünyanın farklı bölgelerinde ev ve umumi tuvaletlerde sıklıkla sıra dışı yaban hayatı vakalarıyla karşılaşılıyor. Hayvanların bir kısmının tesisat sistemlerine kazara düştüğü, büyük bir bölümünün ise su, gıda veya sığınak arayışıyla kanalizasyon hatlarını kasıtlı olarak kullandığı belirtildi. Hani git yerinde yuvanda beslen ya. Uzmanlar tarafından derlenen verilere göre klozetlerde ve tuvalet alanlarında en sık rastlanan canlılar ve yaşanan somut vakalar şöyle. Yani herhalde klozeti açtığınızda hiç karşılaşmak istemeyeceğiniz canlılardan bir tanesidir efendim. Piton. Piton dünyanın en psikopat canlılarından bir tanesi. Her şeyi yemeye çalışıyor. Yani hakikaten timsah yemeye çalışıyor olup çatlayan var. İnadını yemeye devam etti ama çatladı, öldü yani. Tayland'da yaşanan bir vakada kanalizasyon borusundan tırmanarak klozete gizlenen 3 metrelik bir ağlı piton. Oo, bir erkeği efendim ısırmış. Hani klozette de yani ısırma olayı hani kolundan değil. Öyle söyleyeyim size. Adam Allah'tan tedavi olmuş. Komple bütün sağlığı yerinde, şu an yakalanan yılan da doğal ortamına salınmış efendim. Komşunun klozeti. Efendim ikincisi en sık karşılaşılanlardan, bu bizde de zaman zaman duyuyoruz bunu. Tabii duymak istemiyoruz ama duyuyoruz efendim, fareler. Hadi fareler biraz daha masum diyebiliriz. Bu gibi şeylerde mesela özellikle uzun süreli evde kalmayacaksanız, yani bir tatile falan gidiyorsanız mutlaka klozetin kapağını kapatın. Hani normalde de kapatın ama yani böyle uzun süreli gidecekseniz mutlaka kapatın. Su altında uzun süre kalabilme ve yüzme yetenekleri sayesinde kanalizasyon hatlarında kolayca ilerleyen kemirgenler listenin başında yer alıyor demiş efendim. Başka neler var mesela? Ne? Huni örümcekleri, bu ne? Avustralya'da nem oranının yüksek olması sebebiyle banyo ve tuvalet alanlarına yönelen bu örümcek türünün insan hayatı için ölümcül düzeyde yüksek zehir taşıdığı bildirildi. Hani klozette de böyle bir canlıyla karşılaşmak istemez insan. Zehirli yılanlar yine Avustralya genelinde umumi tuvaletlerde insanların karşısına çıkıyor. Yok artık deniz memelileri. Abi tuvaleti nereye kuruyorsunuz siz ya? Tazmanya'da bir umumi tuvalet kabinine giren vatandaşlar, dinlenmek amacıyla oraya sığınan yaklaşık 120 kilogram ağırlığında bir deniz aslanıyla karşılaştı. Bak bu sadece klozet yetmez buna. Tuvalete giriyorsun, bakıyorsun deniz aslanıyla karşı karşıyasın. Canlı ekiplerce koruma altına alınarak denize bırakılmış. Yeşil iguanalar var mesela çıkan. Hamam böcekleri. Kanguru var ya, kanguru. Doğrudan klozet içinde olmasa da Avustralya'daki bir umumi tuvalette tuvalet kağıdı yerken görüntülenen bir kangurunun videosu dijital platformlarda yer buldu denmiş. Uzmanlar diyor ki sifonlarla, sifon yoluyla uzaklaştırmayın. Zaten o kanguruyu oradan sifon yoluyla... Nelermiş efendim bakınız. Evlerimizi kanalizasyondan gelebilecek davetsiz misafirlerden korumak ve hijyeni en üst seviyede tutmak. Günlük hayatta alışkanlık haline getireceğimiz birkaç basit adımla mümkün. İlk olarak
Bakın ilk olarak klozet temizliğini asla ihmal etmemek gerekiyor diyor uzmanlar. Başka? Bunun için ticari dezenfektanların yanı sıra sirke, karbonat ve limon suyu gibi güçlü doğal karışımlarla düzenli bir arındırma işlemi uygulayabilirsiniz demişler. Eğer böyle bir canlılar çıkıyorsa. İkinci adımsa banyodaki nem kontrolüne dikkat edilmelidir diyorlar yine. Bak bu da önemli. Tabii bunlar şu an bizde karşılaşılan manzaralar değil Allah'tan. Bizde sadece geldi örümcek olur. Ya maalesef evet fare duyuyoruz. Hamam böceği duyuyoruz ama eğer böyle piton miton denk gelecek olursa işte o zaman bu gibi dezenfektan işleriyle uğraşabilirsiniz sevgili dinleyenler. ...10-25 saatler. Elif kolay gelsin Mahmut Bey. Günaydın. Hayırlı cumalarda bir teşekkür ediyorum. Günaydın. Sana da bir adet İrem Derici dinleyelim. Hemen ardından devam edelim.

Ya bu da tamam, bu da oluyor. Hatta herkesin çok pratik oluyor. Yani hem ev dağılmıyor. Hem böyle ne bileyim uğraşmıyorsun yani. Kısa yoldan işi çözüyorsun. Ama diğer taraftan hani hep kafe hep kafede olmaz. Bizim şimdi hani ev gezmelerimiz vardır yani. Misafir ağırlama vardır. Bir zamanlar misafir geleceği zaman evlerde başlayan hazırlık bugün yerini farklı bir buluşma alışkanlığına bırakıyor. Mesela şeylerde duyuyoruz bunu. Sevgili kadınların günlerinde daha çok artık günleri hani evde yapmak yerine. Daha çok böyle kafeler falan tercih ediliyor ki çok mantıklı. Hani evet bir sürü insanı ağırlıyorsun. Bir de onun telaşlı kısmı var yani. Temizliği var, hazırlığı var, bilmem nesi var. Yıllar geçtikçe efendim bakınız özellikle büyük şehirlerde arkadaş buluşmalarının adresi giderek kafelere yayılıyor, kayıyor. Normal bu zaten yıllar önce de böyleydi esasında. Evde ağırlamanın getirdiği hazırlık sürecinden uzaklaşmak isteyen birçok kişi kahve eşliğinde yapılan sohbetleri daha pratik bir seçenek olarak görüyor. Peki bu değişim Türk kültüründe önemli bir yere sahip olan misafirlik geleneğinin zayıfladığı anlamına mı geliyor demiş. Yani yok her zaman için değil ki dediğimiz gibi yani hem dışarıda buluşmalar oluyor aileler arasında, arkadaşlar arasında hem de hala evlerde de tabii buluşmalar devam ediyor. Bak geçmişte bir eve misafir geleceği zaman hazırlıklar günler öncesine başlardı. Bu da çekilmez bir şeydi be. Ama evin çocukları için de ayrı bir durum da söz konusu oluyordu. Özellikle misafirlere hazırlanan, özellikle bu kadınların günlerinde böyle börekler, çörekler fazla yapılır. Aman efendim şimdi bugünlerde televizyonlarda izliyoruz daha çok. Mana vermesinler diye. O yarışmaların kamerasız hali olurdu. Misafirler gittikten sonra kalan her şeye saldırın. Ev sahibinin en güzel tabakları çıkardığı, sofraların kurulduğu, çayın uzun sohbetlere eşlik ettiği bu buluşmalar yalnızca bir görüşme değil, aynı zamanda bir paylaşım biçimiydi. Misafir ağırlamak bir noktada evin kapısını açmanın ötesinde aile kültürünün ve yakın ilişkilerin bir parçası olarak görünüyordu. Bugünse yaşam koşulları bu alışkanlıkları dönüştürüyor. Özellikle büyük şehirlerde çalışan insanların yoğun temposu, ulaşım süreleri ve küçük yaşam alanları evde misafir ağırlamayı eskisi kadar kolay hale getirmiyor. Evet doğru. Biraz daha minimal bir yaşam sürüyoruz. Artık ona alışıyoruz ki bence çok mantıklı. Artı diğer taraftan şehir hayatına baktığımız zaman ulaşım apayrı bir dert. Akşam eve geliyorsun zaten yoldayken zaten gün içinde pil bitiyor. Hani şeye kadar kırmızı ışık yanmaya başlıyor, eve geldiği zaman komple sıfırlanıyor. O da ayrı bir dert yani. Arkadaş buluşmaları, doğum günü kutlamaları, uzun zamandır görüşemeyenlerin sohbetleri artık sıklıkla kafe masalarında gerçekleşiyor. Bir kahveyle başlayan buluşmalar bazen saatlerce sürerken kafelerde yeni nesil sosyalleşme alanlarına dönüşüyor demiş. Bak ancak ev misafirliği de tamamen ortadan kalkmış değil. Özellikle aile buluşmalarında, özel günlerde ve yakın ilişkilerde ev ortamının sıcaklığı hala tercih ediliyor. Ama tabii hani dağılan evi toplama konusunda da ev sahibine yardımcı olmak gerekiyor. Yeni nesil misafirliklerde bunu daha çok görüyoruz. Hani eskiden her şey böyle ev sahibine bırakılır. Ve daha çok maalesef ev hanımına bırakılır. Herkes dağılır gider, kimse ilgilenmez. Bir daha kadıncağız saatlerce uğraşırdı. Şimdi Allah'tan o paylaşım var. Hani bu işin güzel tarafı yani baktığımızda. Bir evde hazırlanan yemeğin, birlikte oturulan sofranın ve daha kişisel bir alanın verdiği his dışarıdaki hiçbir mekanda, dışarıdaki bir mekandan farklı görülüyor demiş. Bakın sosyologlar bu değişimi bir kayboluştan çok yaşam biçimlerinin dönüşümü olarak değerlendiriyor. Çünkü değişen sadece buluşma adresleri değil, insanların zamanla, mekanla ve sosyal ilişkileriyle kurduğu bağ da değişiyor demiş. Ay. Evet doğru, kesinlikle günümüzde bazı şeyler değişiyor. Daha bir pratik olmaya çalışıyoruz. Daha günü kurtarmaya çalışıyoruz. Ve yalnız kalmak da istemiyoruz. Hal böyle olunca tabii ki buluşma mekanlarında da ufak tefek revizeler gerekiyor. Efendim 10.32 saatler. Cuma gününü öğlenle buluşturuyoruz. 0533-155-4000 0533-155-4000 WhatsApp hattımız. Kısa bir reklam aramız var. Devam edeceğiz. Ayrılmayın lütfen. Bursa.

0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la namütenahi muhabbet reklamlardan sonra devam edecek. Reklam. Radyo S.
1: Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi Finans'ın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
2: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 3283'ten ulaşabilirsin. İyisini iste,
0: iyi finans. Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuruyemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365.
3: Mezuniyetine aylar kalan Ayşe'ye, ilk adımlarını atmak için sabırsızlanan Furkan'a, torunları burnunda tüten Osman amcaya candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol. Kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver.org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
4: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çamlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Ben size dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
5: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
0: Reklam. Radyo Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la namütenahi muhabbet devam ediyor.
6: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Blok 3 Kayıp Kalp Radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, namütenayi muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçakçı, radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Bakınız, yüksek IQ'lu kadınların ortalama insanların aklına bile gelmeyen 9 niş ilgi alanı var denmiş. Gerçi düşük IQ'lu kadın görmedim, ben size söyleyeyim. Kimileri bunun çok iyi rolünü yapıyor. Biz erkeklerin en büyük hatası da bu hataya düşmek oluyor. Ben size söyleyeyim bak. Bakınız efendim, her yıl sosyal medyada popülerleşen estetik fotoğraflarla övünülen yeni bir niş hobi trendi ortaya çıkıyor denmiş. Ne ki bu? Mahjong tığ işi ya da dönemsel fitness akımları bir süre spot ışıklarını üzerine çekiyor, ardından yerini bir başkasına bırakıyor. Ancak yüksek zekalı kadınlar serbest zamanlarını değerlendirirken trendlerin rüzgarına kapılmak yerine hobilerine bambaşka bir felsefeyle yaklaşıyor. Ha, sosyal medyada görüyoruz bir takım akımlar, bir takım trendler. Herkes aynı şeyi yapıyor ondan sonra. İşte o yaptı ben de yapayım, bu yaptı ben de yapayım diye. Ama diyor ki yüksek kadınlar böyle bunlarla uğraşmıyor. Bakınız işte yüksek IQ'lu kadınların yaşıtlarının genellikle aklına bile gelmeyen o özel ve entelektüel ilgi alanları demiş. Bakalım siz böyle misiniz ya da çevrenizde var mı böyle sevgili kadınlar? Tarih okumaları diyor mesela ilk sırada. Tarihe ilgi duymak ve farklı kültürlerin kökenlerini incelemek somut zekayı genişletir. Ancak yüksek zekalı kadınların tarihte asıl sevdiği şey insanlığın dünyadaki mevcut konumunu anlamlandırmaktır diyor. Bir başka özellik az bilinen yerleri keşfetmek. Akıllı kadınlar seyahat etmeyi sadece popüler turizm merkezlerinden ibaret görmezler. Kendi ülkelerindeki saklı küçük kasabaları, dillerini konuşan çok az insanın olduğu bakir coğrafyaları keşfetmeyi seçerler. Çünkü alışılmadık ortamlarda yön bulma ve yeni kültürlere uyum sağlama zorunluluğu zihni esnek ve çevik tutar demiş. Bu sayede yaşları ilerlese bile bilişsel yeteneklerini ve zihinsel gençliklerini korurlar diyor. Zevk için okumak üçüncü özellik mesela. Bu özellikler var mı efendim? Varsa yüksek IQ'lu kadınlar sınıfındasınız sevgili kadınlar. Eskiden kitap okumak evrensel bir yetişkin deneyimiyken günümüzde sadece zevk için düzenli okuyan insanların sayısı giderek azalıyor. Kitaplara hala tutkuyla bağlı olan kadınlar eşsiz bir zeka derinliğine sahiptir. Araştırmalar okuma alışkanlığının yaşlılığa kadar beyin sağlığını koruduğunu gösteriyor demiş. Dördüncü sırada sosyal bağları güçlendirmek var efendim. Herkes yaşlanır ve bir gün yaşlılık yıllarıyla yüzleşir. Zeki kadınlar hayatın bu gerçeğini bilerek genç yaşlardan itibaren gönüllülük gibi derin sosyal projelere odaklanırlar. Beşinci sıraya baktığımız zamansa farklı kültürlere incelemek geliyor. Zeki olmak da zor be. İster modern popüler kültür olsun, ister antropolojik dünya kültürleri, zeki kadınlar insanlık hakkında yeni şeyler öğrenmeye açtır. Kültürel birikim onlara neredeyse herkese konuşacak bir ortak nokta bulma yeteneği ve güçlü ilişkiler kazandırır demiş. Altıncı sırada mesela zihni ateşlemek geliyor. Düşünce ve duyguları etkili bir şekilde iletme yeteneği, duygusal refahın temelidir. Yüksek IQ'lu kadınlar ucu tatlı bir tartışmaya varacak olsa bile analitik ve derin sohbetleri severler demiş. Mesela yedinci sırada sanat ve yaratıcılık var efendim. İster bir modern sanat müzesini gezmek olsun, ister kendi atölyesinde bir şeyler yaratmak, zeki kadınlar sanatın ardındaki gizli anlamı ve sanatçının niyetini düşünmeye bayılırlar diyor mesela. 8'de geçmişin izini sürmek var efendim. Koleksiyonculuk ve kuratörlük. Yüksek zekalı kadınların genellikle kendilerine özgü sıra dışı koleksiyonları vardır. Klasik romanların ilk baskıları, antik oyuncaklar veya işte farklı objeler. Bu nesneler aracılığıyla tarihle, eski topluluklarla ya da kendi aile bağlarıyla derin bir köprü kururlar demiş, kurarlar. Son olarak stratejik video oyunları geliyor. Oo, bu da var yani. Ulusal Sağlık Enstitüsü tarafından yayınlanan araştırmalara göre video oyunlarıyla zaman geçiren bireylerin yetişkinlikte daha gelişmiş bilişsel yeteneklere sahip olduğu görülüyor denmiş. Ekran süresi gerçek hayattaki sosyal aktivitelerle dengelendiğinde strateji ve mantık gerektiren video oyunları tam bir zeka geliştiricidir diyor. Bunlar efendim bakınız. Yüksek IQ'lu kadınların diğerlerinin aklına bile gelmeyen 9 niş ilgi alanı.
hani sıradanlığın dışında herkesin yaptığı işte bu akım veya benzeri dediğimiz şeylerin şeylerle hiç ilgilenmeden tarihi okumak, az bilinen yerleri keşfetmek, zevk için okumak, sosyal bağları güçlendirmek, farklı kültürleri incelemek, zihni ateşlemek, sanat ve yaratıcılık, geçmişin izini sürmek, stratejik video oyunları diye sıralanıyor, haberiniz olsun. 10.47 saatler Radyo S'te. Efendim Cuma günü öğlenle buluşturuyoruz sizlerle. Haftanın en sevdiğimiz günlerinden bir tanesi biliyorsunuz ve bir Ragıp Narin dinleyelim sonra devam edelim.

radyonuzdaydı. Efendim devam ediyoruz. Süpermarket çalışanın yaptığına bakınız şimdi. Piyango vuran bileti çaldı. Onu nasıl yaptın? Amerika'da efendim, Florida'da meydana geliyor olay bir mağazada. Her gün aynı sayılarla piyango oynadığını ifade eden müşteri $2,700 kazanan biletini bozdurmak üzere mağazaya gitti. Şu piyango bir türlü bana çıkmadı ya. Yani evet oynamıyorum. Öncelikle tabii ki oynamak gerekiyor bunun için de ama hani sürpriz olacaksa da bence oynamadan çıkmalı. Yani Milli Piyango İdaresi beni aramalı, demeli ki işte size çıktı. Çünkü oynadığım zaman sürprizi kalmıyor bence o işin. Hani çünkü çıkacağını düşünerek oynuyorsun zaten. Yani çıkması için oynuyorsun. O zaman bir şey kalmıyor ki yani, bana çıkacaksa kardeşim oynamadan çıksın ya. Ne demişik? Bakınız, iddialara göre 40 yaşındaki süpermarket çalışanı Tameka Hall biletin doğrulamasını yaptıktan sonra müşteriye ödemenin mağaza içinde yapılamayacağını söyleyerek farklı bir noktadan tahsil edilmesi için talimat içeren bir makbuz verdi. Siz gitmişsiniz, sürekli o mağazadan piyango bileti alıyorsunuz, çekiliş bileti alıyorsunuz. Sonrasında gidiyorsunuz, diyorsunuz ki bana ödül çıktı. Mağaza çalışanı alıyor, bakıyor, evet ödül çıkmış, diyor ki buradan veremiyoruz, sizi başka bir noktaya yönlendireceğiz. Ama bileti de orada bırakıyor. Bir de makbuz veriyor sana hikayeden. Ancak talimatları verirken kazanan piyango biletini müşteriye geri vermedi. Amerikan merkezli NBC News'un haberine göre söz konusu bilet ödemenin alınabilmesi için gerekliydi. Başka yere gönderiyor seni, biletsiz bir şekilde makbuz veriyor, buradan alacaksınız diyor. Bileti vermiyor. Bileti alıyor, ne oluyor? Cebine koyduğu görülüyor. Müşteri daha sonra biletini almak için yeniden mağazaya döndü ancak bilet bulunamadı. Mağaza müdürü ise güvenlik kamerası görüntülerinden Hall'un talimatları verdikten sonra kazanan bileti cebine koyduğunu gördüğünü ve çalışanın daha sonra işten ayrıldığını aktardı. Soruşturma dosyasına göre polisle ertesi gün konuşan Hall, biletin aslında bir yöneticiye teslim edilmesi gerektiğini düşündüğünü, ya yoksa yani cebime ondan attım yani. Şimdi sizin aklınızda benim bunu çaldığım falan düşünüyorsun, geliyor ama değil. Bunun bir yöneticiye iletilmesi gerektiğini düşündüm ben. Daha sonra biletin hala elinde olduğunu söyleyerek polisi aracına götürdü ve biletin ön koltukta bulunduğunu gösterdi. Polis iade edilen biletin gerçek mağduru müşteriye ait olduğunu doğruladı. Yetkililer elde edilen deliller ve kamera kayıtları doğrultusunda Hall'un olaydan sorumlu olduğuna karar verdi. Şüpheli gözaltına alınarak cezaevine gönderilmiş efendim. Bilet de sahibine teslim edilmiş. Düşünün yani. Hayır, buradan şey kısmı çok enteresan. Hani yakalanmayacağını düşünmek. Hem o mağazada çalışıyorsun, hem o mağazada aynı zamanda kamera olduğunu biliyorsun. Hepsi meydandayken, hal böyleyken hala daha bir şeyleri cebine alıp gitmek ve sonrasında böyle bir savunmayı yapmak. Yöneticiye vermem gerekiyordu. Yani ben onu aldım, cebime koydum, arabaya götürdüm ama neden? Çalınır diye. Aramızda hırsızlar olabilir çünkü. Bunu riske atamazdım deyip, neyse geçmiş olsun. Mağdur da ödülüne kavuşmuş oldu. 10.53 saatler. Efendim şöyle bakalım, diğer taraftan bir tatil haberimiz vardı ama sevgili veliler, tehlikenin farkında mısınız efendim? Bunlar tatile giriyor. Bugün aynı zamanda öğrenciler kadar velilerin karne günü. Bugün bak storyler dökülmeye başladı bile. Tatil törenleri, ne bileyim ya şey pardon, karne törenleri vesaire falan filan. Bugün storylerde velilerin, öğrenci velilerinin karne mutluluğunu izleyeceğiz. Bir adet Mine Ayman dinleyelim, sonrasında devam edelim yine.

Mine Ayman, yılların Pınar Aylin şarkısıydı. Adam olaydın radyonuzdaydı. Efendim Namit'in ay muhabbet devam ediyor. Bakınız büyü yalanıyla dolandırdılar demiş. İyi olmuş. Ha, ben bunları kimse kusura bakmasın üzülemiyorum yani. Çünkü sen de zaten büyü yaptırarak dolandırma peşindesin. Bu da öyle bir şey. Ne büyüsü olabilir mesela? İşte şeyde sevgili büyüsü falan, bir sürü şeyleri var bunların. O da dolandırıcılık değil mi? Farklı yollardan kendine bağlayacaksın yani. Varsa ya, tutarsa. Ankara Emniyeti sosyal medyada kendini Sofi Serkan ve Ahmet Hoca olarak tanıtan SCİ'nin sosyal medya üzerinden büyü yapma ve büyü bozma içerikleri ürettiği, kişilerin dini inanç ve duygularını suistimal ettiği tespit etti. Şüphelinin toplam 50 kişiyi aynı yöntemle dolandırdığı ortaya çıktı. Düzenlenen operasyonla SCİ gözaltına alınmış. İyi geçmiş olsun. Ama arkadaş yani sen hala bak bununla ilgili bir dünya haber çıkmasına rağmen, bir dünya yani sosyal medya üzerinden büyü dolandırıcılığı, hala da sen bunlara gidiyorsan paran çok demek ki, ne diyeyim ben? Yanlış mı efendim? Bir de şey, klasik sosyal medya hikayeleri yani. Mesela bunlarla iletişim kurarsan, adamlar taktiğiyle çözmüşler çünkü. Mevzu çok basit efendim. Hemen daha sana şey, sende büyü var. Ah yavrum, sana işte bilmem ne büyüsü yapmışlar. Ondan senin bahtın kapalı. Ve şu an o enerjiyi hissediyorum ben. Ulan o enerjiyi hissettiysen aç madem. Açarım da bunu bir takım işte malzemeler lazım almamız gereken. Yarasa bacağı. Ya pardon, yarasa kanadı, kurbağa bacağı. Şuradan şöyle otlar motlar işte, ne bileyim şu dağlardan şöyle böyle falan. Bunlar hep maddiyat. Ve ben bunları senin için yapacağım. Asla kar amacı gütmüyorum. Kendim için istemiyorum. Bunların parası bu kadar. Deli gibi de para veriyorlar bir de bunlara. Böyle az buz da değil yani. 3-5 lira falan da değil. Ama baya baya hatır sayılır paralar veriyorlar. Ondan sonra bakıyor büyücü yok piyasada. Bakıyor durum hala aynı. Hala atıyorum mesela bağlama büyüsü ise mesela bağlanmamış. Hocam niye böyle oldu? Seninkinin bağlanmayacağı varmış. Yani hala yıl olmuş bilmem kaç, bunların peşine koşuyorsan kusura bakma ama dolandırıldı yani. Dolandırıldı. Burada bas bas bağırıyor sosyal medyadan. Gel ben seni dolandıracağım diye. Sen de koşa koşa gidiyorsun yani, artık yapacak bir şey yok buna. 10.59 saatler Radyo S'te. Efendim yeni saate merhaba diyeceğiz az sonra. İnci kolay gelsin Mahmut Bey. Tüm çocuklara güzel bir tatil diliyorum demiş inşallah efendim. Bizler de diliyoruz aynı şekilde. Hasan merhaba Mahmut Bey. Sosyal medyada büyücüler mesaiye başlamış diyor. Onların mesai hiç bitmiyor ki abi. Biri bitiyor biri başlıyor. Neden? Çünkü sektörde getiri çok. Yani arz talep meselesi. Bak şimdi arz olmasa, talep olmasa adamlar uğraşmayacaklar yani. Sen de bir 90'lar şarkısı çal da üzerimizdeki bütün nazar, stres ve kötü enerji dağılsın demiş. Var var, çok güzel 90'lar şarkıları da var. Mesela şimdi hatta dur reklam öncesinde. Nereye gittin? Benim şarkı nereye gittin? Dur, buraya bak, onca hazırladık. Dur bakayım şöyle, 90'lar değil de biraz da böyle az biraz. 90'lara doğru. Heh. Tamam. Bir dakika, bizim ne oldu? Bir reklamlar döndü, bir şey oldu. Bizim liste abone ne oldu? Heh, bunu da buraya koyalım, bunu buraya koyalım. Tamam, oldu. Evet, bir Pamela dinleyeceğiz. Efendim 0533 155 4000 0533 155 4000 WhatsApp hattımızdır. Instagram'dan Mahmut Uçakcan yazarsanız oralarda bir yerlerdeyiz. Kısa bir aramız var, devam edeceğiz. Ayrılmayın lütfen. Radio S.

0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la namütenahi muhabbet reklamlardan sonra devam edecek. Reklam. Radyo S.
1: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
2: Uludağ Premium'un katkılarıyla 17-18-19 Temmuz'da Uludağ Premium Ultra Trail başlıyor. Bursa'da Uludağ'ın zirvesinde binlerce sporcu, konserler ve etkinliklerle festival havası seni bekliyor. Başvuru ve detaylar uludağultra.com'da. Uludağ Premium, sporun daima yanında.
0: Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve Pasta Kuruyemiş Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 73 65.
3: Bir çocuk için dünya bazen mutlu bir sınıf, bazen temiz su, bazen de güvende olma duygusu. Ama milyonlarca çocuk bu dünyaya erişemiyor ve en çok da korunmaya ihtiyaç duyuyor. Dünya genelinde her 5 çocuktan biri çatışma bölgesinde, her 4 çocuktan biri açlıkla, 1 milyar çocuk iklim kriziyle mücadele ediyor. UNICEF tüm çocukların daha iyi koşulda yaşaması için çalışıyor. Bağışınızla bir çocuğun hayatını değiştirebilirsiniz. UNICEF, her çocuk için. 1-1-2.
4: Acil çağrı merkezi, acil durum nedir?
5: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
6: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
7: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
8: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
9: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
0: Reklam.
10: Radyo
0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la namütenahi muhabbet devam ediyor.
11: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Manifest hileli radyonuzdaydı. Harunlar Beyler Namütenay muhabbet devam ediyor. Ben Deniz Mahmut Uçakçı radyonuzdayım efendim Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Ve bakalım neler oluyor neler bitiyor. Yaz tatili geldi. Ve çocuklar için öneriler var efendim. Yazın bunları bol bol çalıştırın. Bunlar boş bırakılmaya gelmiyor bak. Şöyle ekransız tatil için öneriler. Tabii burada iş velilere düşüyor. Şimdi artık çocuklar gün boyu evde. Yani kurs murs falan yoksa ebeveynlerin başındalar artık. Hal böyle olunca bunlar evde kuduruyor. Ailelerde ne yapıyor? Al şu tableti, al şu telefonu deyip oyna madem diyor. Fakat işte burada hata başlıyor. Çocuk zaten bu kudurukluğu kasıtlı yapıyor. O ekranda biraz daha zaman geçirebilmek için. Sevgili ebeveynler, bu oyuna gelmeyin. Efendim Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı uzmanları tatilde çocukların ekran kullanımında sınırlar konulmasını öneriyor. Uzmanlara göre 0-3 yaş arası çocuklar ekrandan tamamen uzak tutulmalı. 3 yaşındaki çocuklar için bu süre günde en fazla 30 dakika olmalı. Bak en fazla. Ama genelde maalesef görüyoruz ki saatlerce çocuklar bu ekranın başında, tabletlerin başında. 6 yaşındaki çocuklar içinse video izleme ve dijital oyunlar dahil olmak üzere en fazla 1 saatte sınırlandırılmalı. Günde 1 saat. Çocukları dijital dünyadan uzaklaştırmanın en etkili yolunun ekranı yasaklamak olmadığını belirten uzmanlar, değil ekrandan daha cazip fiziksel alternatifler sunmak olduğunu belirtiyor. Yani çocuk enerji atmak zorunda. Bu kesin kural. Yani o yaştaki çocuk bunu yapmak zorunda. Gelişimi için önemli zaten. O kudurukluğu oradan geliyor. Enerjiyi atamıyor. Ona farklı aksiyonlar. Nedir işte toplar, moplar, yüzme falan filan kurslar. Yani yorulsun biraz. Bir böyle bir hırpalansın azıcık. Ebeveynlere ne gibi tavsiyeler var? Bakınız çocukla birlikte günlük yaz tatili planı hazırlayın diyor. Oyunlarda filtreleme programları kullanın. İşte ebeveynler de bunu çok fazla bilmiyor. Spor, sanat, kitap okuma saatleri oluşturun demiş. Ev içinde ekransız zaman dilimleri belirleyin. Hatta mümkün olduğu kadar ekrandan uzak. Doğa yürüyüşleri, bisiklet turları ve yeşil vatan bilincini aşılayacak fidan dikim etkinlikleri planlayın diyor. Yani gezin biraz çocuklarla diyor. Geleneksel zeka oyunları, mutfak atölyeleri, ev içi oyunlar oynayın denmiş. Bakın hepsi bunlar ekrandan uzak olan şeyler. Bir de mesela baktığımızda çoğu bizim çocukluğumuzda doğal olarak yaşadığımız şeyler esasında. Tabii günümüzde şöyle bir faktör de var. Maalesef sokağa olan güvensizlik. Ki bunda da ebeveynler gayet haklılar. Sokak artık eskisi gibi değil. Sokak tehlikeli. Tamam böyle site içi olanlar falan onlar daha rahat. Hani çocukları daha rahat bırakabiliyorlar, güvenlikli. Çocuklar rahat rahat oynayabiliyor, koşuyor, ediyor. Ama diğer taraftan böyle imkana sahip olmayanlar hani parka bile giderken annenin babanın da yanında olması gerekiyor. Bizim çocukluğumuzda böyle değildi. Biz sabah bir çıkıyorduk evden. Akşama kadar hürra. O maç senin, bu kale bastı benim. Deliler gibi oynuyorduk yani. Hatta yetmiyordu. Akşam da çıkıp oynuyorduk. Ama güvenliydi o zamanlar. Böyle şeyler görmüyorduk. Şimdi hani bu konuda ebeveynleri de anlamak gerekiyor. Ama diğer taraftan işte çocuğun gelişimi için de maalesef bunlar önemli. Yani o ekran o an için iyi gibi görünüyor ama genel kapsamda baktığımızda maalesef çocuğun gelişimi için büyük sıkıntı. 11-15 saatler yeni saatteyiz efendim. Cuma gününü paylaşıyoruz sizlerle. Cuma gününü öğlenle buluşturuyoruz. Hem tatil geldi hem bir taraftan haftanın son iş günü. Keyifler yerinde. Hasan Mahmut Beyciğim Instagram'da paylaştığım misafirin kim diyor? Biraz geç açtım yayını da dinleyemedim demiş. Misafirimizi nihayet uğurladık. O hatta ilk 45 dakika falan stüdyodaydı. Biz onda takıldık burada. Misafirimiz çok kıymetli ve maalesef diyorum çok da zeki. Şimdi kulaklık savaşımız vardı onun burada. Ela efendim bizde. Sevgili Canan'ın kızı. Şimdi artık tatil geldiği için onlar artık tabii medyaya daha çok ziyarette bulunuyorlar. Canan televizyondan arkadaşımız, televizyon programcımız, programcı arkadaşımız. Onun ufaklık. Dedim gelsin biraz stüdyoda takalım biz onunla. İşte stüdyoyu biraz bir hallaç bombuna çevirdi, gönderdik ondan sonra.
Yok efendim kulaklıkla müzik dinleyecekmiş. Ya diyorum bak zararlı bunlar sana. Yok efendim o düğme ne işe yarıyormuş. Böyle bir harala gürele içerisinde bir ilk yarım saat falan geçirdik. Siz fark etmeniz bunu da. Arada öyle ziyaretçilerimiz oluyor. Seviyoruz çocukları. Ya çocuklar güzel, vallahi güzel. Hani şımarmaları da ayrı keyifli. Bulundukları yere anında neşe getiriyorlar vallahi. Hepsi için geçerli bu. Allah hepsine uzun güzel ömürler versin. Bir adet ACP kan dinleyelim. Hemen ardından devam edelim.

0: Ajda Pekkan, Yılların Şarkısı, Uykusuz her gece radyonuzdaydı. Bak mesela bu Best of versiyonu, o bile Yılların Şarkısı oldu. 98 yılında çıkmıştı Best of albümü. Böyle en iyi şarkıları falan toplamışlardı. Oldlar bilir. Orijinali çok daha eski ki 98 yılındaki hali bile şu an dinleyenlerin pek çoğundan daha eski. Yaş anlamında yani daha yaşlı. Oo, ne yıllar be. Efendim, Elon Musk'tan yeni haber denmiş. İnsanlar düşünceleriyle iletişim kuracaklar. Yapma bunu. Bak bunu yapma. Her şeye karışıyorsunuz. Şu düşünceyle iletişim, bak büyük sıkıntılar doğar. Şu insanların ne düşündüğünü anlamaya çalışmak, incelemeye çalışmak bırakın efendim. İnsanlar ne düşünüyorsa düşünsün. Düşünceyle iletişim de kurmayı verelim efendim yani. Normal WhatsApp'tan WhatsApp'tan kuralım, bak çok sıkıntı olur. Şu olursa yine iyi. Hani aynı mesela WhatsApp mesajlaşması gibi kişiye özel böyle düşünce iletişimi olabiliyorsa iyi. Ama sen mesela birisiyle düşünce yönü yoluyla iletişim kuruyorsun diyelim. Bir iş yerindesin. Yan taraftaki bu düşüncelerini okursa o zaman sıkıntı büyük. Çok gerginlik çıkar. Ya
1: sevdin mi?
0: Klavyeleri emekli etmeye, çene yormayı bırakmaya hazır mıyız diyor. Elon Musk, insanlığı yüksek gecikmeli konuşma ve yazma zahmetinden kurtarıp doğrudan zihin zihne bağlamaya hazırlanıyor. Bluetooth'la. Bluetooth. İşte kelimelerin pabucunu dama atacak o fütüristik adım denmiş. Musk'ın bir sonraki fütüristik hedefi insanlarla yalnızca düşünceler aracılığıyla iletişim kurmaktır. Telepati yakında gerçek olacak mı? Musk'ın yeni bir fikri tam da bunu vaat ediyor gibi görünüyor. İnsanlar Neuralink yardımıyla bu yılın başlarında kelimeler veya jestler kullanmadan birbirleriyle iletişim kurabilecekler. Ha yine bir arada link link olacak bir şey yani. Herkes duymayacak değil mi bunu bak? Bütün pis düşünceler ortaya çıkar, ben sana söyleyeyim. Efendim Musk'ın X konferansında insanlar arasında doğrudan bilgi iletiminin ilk gösteriminin 2026'da gerçekleşebileceğini duyurmasının ardından teknoloji bir kez daha tartışmaların merkezine oturdu. Bu konsept insanların alışılagelmiş iletişim yöntemleri olan konuşma, metin veya jestler yerine beyin bilgisayar arayüzü yardımıyla iletişim kurmasını öngörüyor. Ha yine şey bilgisayar üzerinden. Şey bak bunlar demek ki şunu anlayacağız. Bu WhatsApp, WhatsApp yakında hani şimdi mesela konuşuyorsun, o metne dönüştürüyor ya, ona da gerek kalmayacak. Düşüneceksin, onu metne de düşünecek. Çarşı pazar karışır. Tesla'nın yapay zekadan sorumlu mühendislerinden Yunta Tasiye'ye bu fikri açıklarken, insan etkileşimi genellikle bilgi işlem kaynaklarından ziyade A band genişliğiyle sınırlıdır. Bu nedenle bir sonraki evrimsel sıçrama yüksek gecikmeli kodlayıcı kod çözücü döngüsünü atlayarak gecikme alanında doğrudan iletişim olacaktır dedi. Yani diyor ki sen mesela bağlantıyı kurdun birisiyle bilgisayar üzerinden. Ona böyle WhatsApp'tan selam belam falan yazmana gerek kalmayacak. Ne düşündün şak diyor orada. Ama dikkatli olun, her düşündüğünüz gidecek. Hadi iyi tarafından bakalım, patronla görüşüyorsun o sırada diyelim. Müdürle görüşüyorsun, onun hakkında düşündüklerin, bak bu iyisi. Artık karşı cinsle olan iletişimin ne hale gelebileceğini sen düşün yani buradan. Teknoloji güzel bir şey, teknoloji iyi bir şey. Ama işte her şeyde teknolojik olmasın efendim. Bazı şeyleri biraz böyle manuel yapmak işte iletişimdir, iletişimdir. Herkes için daha sağlıklı. Tıradıt tıradıt. Ay ay ay. Bir de düşünsene böyle hatlar matlar karışıyor. Yani daha doğrusu hatlar karışıyor derken mesela herkes kimin ne düşündüğünü anlayabiliyor. O da çok feci bir şey. Bunun mesela ben olmasını istemem. Karşıdan birisi geçiyor. Kafasındaki fikirleri sen duyuyorsun mesela. Senin hakkında ne düşündüğünü duyabiliyorsun. Senin tabii, o da senin hakkında ne düşündüğünü duyabiliyor. Büyük sıkıntı. Ay ay ay. Hadi bir ne o yapay zeka değil mi burada? Bir dinleyelim, devam edelim sonra.

0: masayı, aç masayı. Yurdumdan manzaralar. Bakın Afyon Karahisar'da otlarken zıplayıp kot farkı bulunan bir evin çatısına düşen inek. Bunu anlamak zor. Ahşap zeminin çökmesiyle mahsur kaldı. Çatıda sıkışan hayvan itfaiye ekiplerinin halatlarla yürüttüğü 1,5 saatlik operasyonla kurtarılarak sahibine teslim edildi. Bir de şöyle bir zor tarafı var tabii ki bu işin. Birincisi bu bir inek. Yani bir hayvan o sırada panik yapıyor, korkuyor. İkincisi ki daha önemlisi bence bu paniğin dışında çok ağır. Asıl mevzu da burada zaten. Ve hem canlı hem hareket halinde ve onu kurtarmaya çalışıyorsun. Vallahi tebrik ederiz arkadaşlara. Efendim Afyonkarahisar'ın Hıdırlık mevkisinde otlayan bir inek kot farkı nedeniyle bir evin ahşap çatısına düşerek sıkıştı. İtfaiye ekipleri yaklaşık 1,5 saatlik çalışmanın ardından hayvanı kurtardı. Saat 15 sularında Hıdırlık mevkisinde otlayan bir inek bulunduğu alanla arasında kot farkı bulunan bir evin çatısına zıplayarak düştü. Hayvan ne anlayacak kot farkından, mod farkından yani. Hayvanın ağırlığına dayanamayan ahşap çatı çöktü ve inek enkaz arasına sıkıştı efendim. Durumu fark eden vatandaşlar Afyonkarahisar Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nü aradı. Olay yerine sevk edilen ekipler çatıya çıkarak halatlar yardımıyla ineği kurtarma çalışması başlattı. Tam 1,5 saat sürmüş efendim. Yaklaşık 1,5 saat süren operasyonun ardından sıkıştığı yerden çıkarılan inek sağlık durumunun iyi olduğunu belirlenmesiyle sahibine teslim edilmiş. İyi, yaralanmaması güzel. Bakın şurada bir video var. Bu olayı mı diyorsun bu? Evet valla hani bir sürü insan halatlara tutmuşlar. Hayvancı çekmeye çalışıyorlar ki şöyle bir risk var. Onların da çökme ihtimali var. Çünkü çatı zaten dayanıksız olduğu için çöküyor. Ve 5-6 kişi halatlarla bağlamışlar ipi çeşitli yerlerine hayvanın. Hani böyle vinç falan kullanma şansın yok oradan. Bildiğin yuvarlayarak çekiyorlar. Ağır da yani. Nihayet sonunda mutlu sona ulaşmışlar. Geçmiş olsun. Hem ineğe evet yaralanmaması güzel hem de sahibine tabii ki. Teradat. Son yarım saatteyiz. Radyo S95.6 burası Türkiye'nin en hayat dolu radyosundayız efendim. Cuma gününü öğlenle buluşturuyoruz. Çok kısa bir aramız olacak. Devam edeceğiz. 0533-155-4000 0533-155-4000 WhatsApp hattımız. Ara sonrasında buradayız. Ayrılmayın.
1: Bursa Radyo S.

0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la namütenahi muhabbet reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam.
2: Radyo S.
3: Denize çek gönder. Denize çek gönder.
4: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
0: Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 73 65. AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijetürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun ekranı, AS TV.
5: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
1: Reklam.
2: Radyo S.
0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la namütenahi muhabbet devam ediyor.
6: Bursa Radyo S.

0: 11.41 saatler. Hanımlar Beyler Radyo S95.6. Burası Türkiye'nin en hayat dolu radyosunda. Namütenayi muhabbet devam ediyor. Cuma gününü öğlenle buluşturuyoruz sizlerle. Bendeniz Mahmut Uçakcan. 12'ye kadar radyonuzdayım ve son düzlüğe girdik artık. Efendim, Elif demiş ki Mahmut Bey, peki siz radyodan konuşurken biz düşüncelerinizi öğrenebilecek miyiz? Öğrenmeyin bence. Bak, ben o olaya muhalifim arkadaşlar. Şu düşünceyle iletişim sıkıntı. Gerçi hani orada yine az önce haberde dediğimiz gibi hani bir bilgisayar üzerinden falan olacak. Yani bir şeylere bağlanacaksın. Ya artık ne bileyim gözlük mü olur? Ya kafaya bir şey mi takarız? Hani eğer hiçbir şey yapmadan yani beynimizle direkt olarak bilgisayara bağlanırsak kablosuz ağ üzerinden, o da enteresan bir durum olur yani. Hani teknolojinin gelebileceği son nokta herhalde. Olur mu? Olabilir. Şimdi o ayrı bir şey ama ne olursa olsun işin sonunda bu düşünce aktarımı... kötü bir şey düşünüyor muyum? Hayır. Ama mesela o şimdi burada ben de bir habere bakarken, anlatırken bazen çok farklı şeyler gelebiliyor aklıma. Şimdi her aklıma geleni de sizi duymanızı istemem. Ya da mesela sizin düşündüklerinizi de ben de duymak istemem. Bazen mesajlar gelmiyor diye neler düşünüyor, düşünenler var neler, hey gidi hey. Ağzımız açık okuyoruz. Efendim son çeyreğe giriyoruz. Sevgili Aylin, Bolu'dan efendim. Tantaşçıyı ona göndermiş olalım biz de. Bolu'ya çalmış olalım hatta. Kolay gelsin. Gidişat böyle. Efendim bu arada bir trafiğe de bakalım hemen. Acemler'de batı istikametinde yani İzmir istikametinde biraz yoğunluk var, haberiniz olsun. Yani normalde bu saatlerde pek görmeye alışık olmadığımız bir yoğunluk. Bugün belki muhtemelen cuma olmasının sebebi keza işte hani artık tatil etkinlikleri falan filan diyebiliriz. Bundan dolayı olabilir. Genelde akşam saatlerinde bu trafiğin yoğun olması gerekiyor. Ama mesela bakın sıra meşeler çift yönlü olarak çok ağır ilerliyor. Yani sıra meşelerden hem Paşa Çiftliği istikameti, Paşa Çiftliği diyorum özellikle çünkü Paşa Çiftliği'nden sonra biraz bir rahatlama var. Hem de Kent Meydanı istikametinde biraz yoğunluk var, haberiniz olsun. Ankara yoluna baktığımız zaman yeni belediye hizmet binası önünden durum iyi, herhangi bir sıkıntı yok. Yine Ataevler mevkinden İzmir yolunda da durum gayet iyi gidiyor. Her iki yönde de akıcılık var. Sadece dediğim gibi Acemler'de batı istikametinde yoğunluk görüyoruz. İzmir ve Mudanya yol ayrımına kadar olan bölümde. Paşa Çiftliği Acemler arası iyi, bir sıkıntı yok. Bir de dediğimiz gibi sıra meşelerde biraz yoğunluk var, haberiniz olsun. Bir adet Mabel Matiz dinleyelim. Ardından devam ederim yine.
1: Bursa Radyo S.

0: Yollarda bulurum seni radyonuzdaydı. Efendim 11.53 oldu saatler Radyo S'te. Gitme vaktimiz geldi. Sabırla dinleyen herkese sonsuz teşekkürler. Gün içinde Instagram'dan Mahmut Uçakcan diye bakarsanız oralarda bir yerlerde mutlaka göreceksiniz. Haftanın son programıydı. Ve bendeniz Mahmut Uçakcan sizleri pazartesi günü saat 10'da yine burada Radyo S'te, Türkiye'nin en hayat dolu radyosunda namütenayi muhabbette bekliyor olacağım. Umuyorum sizler de oralarda olacaksınız. Pazartesi günü yeniden görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Herkese iyi günler. Herkese iyi hafta sonları.
1: Hoşça kal. Düşman beldenin yaman güzeli.

0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı, Mahmut'la namütenahi muhabbeti sundu. Reklam. Radyo S.
1: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
2: Bursa 16. Bursa 16. İndirimin var. Trendyol'dan şehrine özel 1000 TL üzerine 300 TL indirim kodun. Bursa 16. Ayrıca 23-29 Haziran Trendyol Plus günlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar ve daha birçok avantajı kaçırma. Hadi uygulamaya.
3: Türkiye'nin büyüyen gücü Er Yıldız Grup, lojistikte güvenilir taşımacılık, sigortada kapsamlı çözümler, otomotiv ve ağır vasıtada profesyonel hizmet anlayışı ve 7/24 yol yardım desteğiyle iş dünyasının her an yanında. Çünkü siz güvene, kaliteye ve sürdürülebilir çözümlere değersiniz. Er Yıldız Grup.
4: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
5: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: hareketlerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve Pasta Kuruyemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365. Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde.
1: Sayın sürücüler, trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Taşıt yolunda engelli, özellikle beyaz baston kullanan yaya bulunuyorsa, sürücülerin yavaşlaması, gerektiğinde durması mecburidir. Elektrikli araçlar sessiz olduğu için sürücüleri daha dikkatli olmalıdır. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Reklam. Radyo S.
1: Uludağ Premium'un katkılarıyla 17-18-19 Temmuz'da Uludağ Premium Ultra Trail başlıyor. Bursa'da Uludağ'ın zirvesinde binlerce sporcu, konserler ve etkinliklerle festival havası seni bekliyor. Başvuru ve detaylar uludağultra.com'da. Uludağ Premium, sporun daima yanında.
2: Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365. Doğruluğun ekranı AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AsTV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 16 16 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.
3: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanında ise yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
4: Trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Yaşlılar ve engelliler karşıdan karşıya geçerken daha uzun süreye ihtiyaç duyar. Sürücüler, yaşlılar ve engelliler karşıya ulaşana kadar beklemelidir. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.
0: Reklam. Radyo S. Sia Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Kendinize küçük bir iyilik yapın. Sia Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin. Sia Otel Termal ve Spa, Tuncay'la Güne Bakan'ı sunar.
5: Ah yandım.

Günlerden Cuma, Radyo S 95.6. Güne bakanda ve öğleni biraz geçmişken saatler 13.07'yi gösteriyor. Yani biraz öğle yemeğini yediniz, sonrasında biraz daha dingin müziklerle başlayalım derseniz, en azından günün ikinci yarısına İzel'le açtık programı, Ah Yandım'la. Zamanında bu şarkıyı Ajan Sahiçi Uzay Hep Arı için yazmış, bestelemiş. İzel'in de ilk albümünde yorumlanmıştı, aynen dinlediğiniz gibi. Grup Gündoğarken'le devam edeceğim. Dediğim gibi bir iki şarkı, belki böyle soft şarkılar olacak ve daha sonra tabii ki 90'ların sonuna doğru hareketleneceğiz. Güne bakan başladı. Herkese merhaba. Hoş geldiniz programımıza.

Var mı yine kalbinizden, gönlünüzden geçen? Ya Tuncay zaten çok güzel şarkılar çalıyorsun mu diyorsunuz? Yoksa istiyor musunuz yine şarkılar? 90'lara dair, eskilere dair. Varsa yazın be. Yazın da gönderin, ben de seçeyim. Aralarından böyle güzel programıma uyumlu şarkılar varsa çalalım bugün. WhatsApp hattımız 0533-155-4000. 0533-155-4000. Dediğim gibi slowlarla başlıyoruz ama sonra hareketleneceğiz. Hareketlendikten sonra da slow şarkı isterseniz çalmam ona göre. Grup Günderken Beni Aldatma dedikten sonra bir İlhan Şeşen şarkısı da Leman Sam yorumuyla geliyor. Yıl 1992 ve Rüzgar.

İyi Kalbim ve İyi Kalbimin de isim şarkısıyla Mustafa Sandal dinledik. Suç Bende. Sevgili Cahit abim ve çalışma arkadaşlar, ayrıca Tansu'ya da gidecek bir şarkı var sırada. Onların isteğiyle Aşkın Nur Yengi'den geliyor. Serserim Benim.

Hep böyle gitmeyelim, ne yapalım artık, yavaş yavaş hareketlenelim. Slow şarkılar yeterli. En azından bugünlük. Yeter ki onursuz olmasın da gelsin. Levent Yüksel, Manchester'dan, iyi kalbimden.

Sezen Aksu dahi birçok tabii ki o dönemin Levent Yüksel dostları bu şarkıda vokal yapmışlar ona, ki onlardan bir tanesi de Sertab Erener. Sertab Erener'in bu şarkısında da Levent Yüksel ve yine o zamanın dostları vokaldeler. Mesela alttan alta geldi bile Levent Yüksel'in sesi. Yıl 1994 ve Sevdam Ağlıyor. Kısa bir reklam, reklamlardan sonra bir yarım saatimiz daha var. Unutulmayanlarla, eski ama eskimeyenlerle, 90'larla.

0: Bu dağ manzarasına karşı huzuru yeniden keşfedin. Siyah Otel Termal ve Spa. Lüksü yaşayın, şifayı hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa'nın sunduğu Tuncay'la Güne Bakan reklamlardan sonra devam edecek. Reklam. Radyo S.
1: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
0: Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365. Bursa'nın kalbinde, şehrin gürültüsünden uzak bir mola. Şehrin en yeni, tek sağlık spasıyla tanışın. Siyah Otel Termal ve Spa sizi termalin rahatlatıcı gücüyle buluşturuyor. Geniş ve konforlu odalar, dinlendirici spa alanları, keyifli bir konaklama deneyimi. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0224 324 44 44. Kendinize küçük bir iyilik yapın. Siyah Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin.
2: Trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Korna sesi herkesi rahatsız eder. Ancak otizmli ve epilepsisi olan yayalar için büyük riskler oluşturur. Zorunlu olmadıkça korna çalınmamalıdır. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.
3: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
0: Reklam. Radyo S. Siyah Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Siyah Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa'nın sunduğu Tuncay'la Güne Bakan devam ediyor.

Ne güzel, ne keyifli geldi bana Athena. Reklamların hemen ardından Ben Böyleyim'le bizlerle birlikteydi. Şimdi gidiyoruz biraz eskilere. Türkiye o döneme kadar en iyi dereceyi Şebnem Paker getirmişti. İlk önce 96 yılında 5 Mevsim adlı şarkıyla katılmıştı ve daha sonra da Dinle şarkısıyla 2 yıl üst üste Türkiye'yi temsil etmişti televizyonda.

0: dinlerim seni.
1: Üçüncü olmuştuk bu arada bu şarkıyla. Şebnem Peker İlk kez de Türkiye'ye bu kadar başarılı bir derece kazandırmıştı. Eurovision şarkı yarışmasında onu hatırlatayım istedim sizlere. Sevgili İlk Nur demiş ki, Fikret Kısılok'tan haberin var mı? Tabii ki şarkının sahibi ama artık 90'lara geçiş yapınca daha da eskilere götürmeyeyim sizleri. Funda Arar yorumuyla çalayım şarkıyı. İlk Nur için.

0: ansızın çektin.
1: Suat Suna ansızın çektin gittin. Kendi sözü bestesi. Bir yarışmada birinci olduktan sonra çıkardığı ilk albümden seslendirdi şarkısını. Bir Mustafa Sandal şarkısıyla devam edeceğiz. Yıl 93. O zaman Mustafa Sandal'ı sadece söz ve besteci olarak, bir de radyocu olarak tanıyorduk. Böyle değerli isimler sesler için şarkılar yapmıştı. Ajda Pekkan, Zerrin Özer, ki onlardan biri de Ayşegül Erdinç ve işte şarkısı Yalnızsın.

bitirelim mi 90'ları yoksa devam edelim mi? Yok, iki şarkı sonra bitecek zaten. Saat 14 itibariyle kısa bir reklam arası olacak. Reklamlardan sonra yeni şarkılar çalacağım sizlere. Dumanı üstünde, fırından yeni çıkan. Ama önce Harun Kolçak, Derman Olayım 93 yılından, ardından da sürpriz bir şarkıyla ilk saati bitireceğiz. Reklamlardan sonra buradayız.

0: Uludağ manzarasına karşı huzuru yeniden keşfedin. Siyah Otel Termal ve Spa. Lüksü yaşayın, şifayı hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa'nın sunduğu Tuncay'la Güne Bakan reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam. Radyo S.
2: Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi finansın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
3: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444-3283'ten ulaşabilirsin.
4: Bursa 16. Bursa 16. İndirimin var. Trendyol'dan şehrine özel 1000 TL üzerine 300 TL indirim kodun. Bursa 16. Ayrıca 23-29 Haziran Trendyol Plus günlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar ve daha birçok avantajı kaçırma. Hadi uygulamaya.
0: Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534-844-7365.
5: Türkiye'nin büyüyen gücü Er Yıldız Grup, lojistikte güvenilir taşımacılık, sigortada kapsamlı çözümler, otomotiv ve ağır vasıtada profesyonel hizmet anlayışı ve 7/24 yol yardım desteğiyle iş dünyasının her an yanında. Çünkü siz güvene, kaliteye ve sürdürülebilir çözümlere değersiniz. Er Yıldız Grup.
6: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği. Her zaman yanınızda.
1: Reklam. Radyo
0: S. Siyah Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Siyah Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa'nın sunduğu Tuncay'la Güne Bakan devam ediyor.

0: Kiremi yollar. Tuna Kiremiçi yeni şarkısı. Yeniden rock yollarında kendisi. Anadolu rock tınıları taşıyan şarkısıyla polisiye noir film atmosferi yaratıyor. Ozan geleneğiyle günümüzün duygularını buluşturuyor. Söz ve müziği, düzenlemesi hepsi kendisine ait. Şarkı Ses Sanayi Stüdyosu'nda Mehmet Cem Ünal tarafından kaydedilmiş. Mix ve Mastering de yine Mehmet Cem Ünal tarafından yapılmış. Yenilerle açıyorum dedim ikinci saati. İlk yeni şarkıydı Tuna Kiremiçi. Ardından Merve Akıncı ve Hastayım Sana.
1: Bir

Aysel abla, Emre Çalapkul'u seslendirdiğin şarkı adını ve ruhunu Türk pop müziğinin unutulmaz ismi. Hayatı ve aşkı kendi kurallarıyla yaşayan efsanevi söz yazarı Aysel Gürel'den alıyor. Aysel abla sözlerindeki hesapsız, kitapsız ve gözü kara sevdalanma halini Aysel Gürel'in o kendine has, özgür ruhlu felsefesine selam göndererek anlatıyor. Şarkının arkasında ise müzik dünyasının hit fabrikası olan isimler var. Söz ve müziği Türk pop müziğine sayısız hit kazandıran sevgili Murat Güneş. Semih Gönder aranjörlüğünde hazırlanmış şarkı. Ben de ilk kez Radyo İste ve Güne Bakan'da çaldım sizlere. Yenilerle devam ediyoruz yine. Ferhat Göçer burada. Onun yenisi ise Kalbimin Orta Yeri.

sessizce bırak. Ferhat Köşer yeni şarkısında en zor anlarında bile aşkı pamuklara sarar gibi koruyacağını söylüyor. Kalbinin tam ortasında bir yangın ve yıkılan dağlarına rağmen sevdiklerini asla çaresiz bırakmayacağını dile getiriyor. Bu güçlü itiraf hem dinleyeni empati kurmaya davet ediyor hem de aşkta vazgeçişin olmadığını fısıldıyor ve o pamuk gibi saf sevgiyi gösteriyor. Kalbimin ortası. Şarkının klibini Paris'te çekmiş sevgili Ferhat Köşer. Klibi izletemedim ama şarkısıyla buradaydı. Ve hemen ardından özlediğinize inandığım bir şarkı. İlk seslendiren Işın Karaca'ydı. Sonra Sezen Aksu bir de benden dinleyin demişti. Daha sonra birçok kişi tarafından da coverlanmıştı. Şimdi yeni projesinde Işın Karaca iki versiyonuyla bir kez daha paylaşıyor şarkıyı bizlerle. Yazın tam ortasında. Ben Afro versiyonuyla çalıyorum sizlere. Işın Karaca, Yaz.

Bir dakika ya, olmadı. Yani afro bize yetmedi. O zaman ne yapalım? Bir de club versiyonu ile devam edelim şarkıya. Aslında böyle ikisi bir arada bir versiyon da yapılabilirmiş. Neden olmasınmış? Bakalım oluyor muymuş?

Geçen yaz gösterime giren Superman'le yeni bir sayfa açıldı DC sinematik evreninde. Ve şimdi işte bu evrenin yeni filmi Supergirl bu hafta bugünden itibaren gösterimde. Supergirl, Krypton'un yıkımının ardından hayatta kalan Kara, Zor-El'in galaksiler arası bir yolculukta kişisel bir hesaplaşmaya sürüklenmesini anlatıyor. Acımasız bir düşmanın tehdidiyle karşı karşıya kalıyor Kara Zor-El. Supergirl kimliğiyle güçlerini beklenmedik biriyle birleştiriyor. İntikam ve adalet için çıktıkları bu yol destansı bir yıldızlar arası yolculuğa dönüşüyor. Macera fantastik aksiyon türünde, ayrıca IMAX'te de izlenebiliyor. Bugünden itibaren haftanın yeni filmlerinden Supergirl sinemalarda vizyonda.

Los Angeles'tan Şangay'a giden bir uçak Pasifik Okyanusu üzerinde uçarken beklenmeyen bir patlama sonucunda düşüyor. Hayata kalan yolcular mercan resifine saplanan enkazın etrafını saran ölümcül köpek balıklarıyla karşı karşıya kalıyor. Ve okyanusun ortasında hayata kalmak için büyük bir mücadele başlıyor. Filmin adı Derin Kabus. Amerika, Çin, İspanya ve Yeni Zelanda ortak yapımı. Yönetmen Reni Herlin. Bu haftanın gerçekten güzel korku gerilim filmlerinden bir tanesi. Supergirl'le birlikte bugün gösterime girdi. Bir diğer filmimizin adıysa Serseri. Radikal. Bu film ise özgür sinema akımından bugüne uzanan toplumsal gerçekçi Britanya geleneğinin bir uzantısı. Baby Girl ve Hüzün Üçgeni filmlerindeki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Harris Dickinson'ın ilk yönetmenlik denemesi. Serseri sosyal adaletsizlik ve fırsat eşitsizliği üzerine bir film. Hayata dezavantajlı başlayan bir çocuk yetişkin olarak kendine bir gelecek inşa edemeyip günübirlik yaşıyor. Serseri de özgüveni ve öz disiplini olmayan, bağımlılıktan kurtulamayan bir işte dikiş tutturamadığı için sokak ve hapishane arasında savrulan bir karakterin öyküsünü izliyoruz. Başrol oyuncusu Frank Dillane, bu roldeki performansıyla 2025 Cannes Film Festivali belirli bir bakış bölümünde en iyi erkek oyuncu ödülünü kazanmış. Serseri de bu haftanın yenilerinden. Günlerden cuma her cuma olduğu gibi yeni yepyeni filmler vizyona giriyor. İlk üçünü iletmeye çalıştım. Şimdi Demet Sağroğlu, Melis Fis'te Aşk Perisi diyecek. Ardından devam edeceğiz.

0: Turalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365.
2: Ben 9 yaşındayım ve talasemi hastasıyım. Hastalığımın tedavisi yokmuş ve hayatım boyunca bana kan verilmesi gerekiyormuş. Yani senin 15 tek kan benim için uzun uzun yıllar demek. İyi ki varsın kan dostum.
3: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
4: Bu hilal sensiz olmaz.
1: Dışarıdaki gürültü dışarıda. Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde.
5: Reklam.
6: Radyo S.
1: Siyah Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Siyah Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa'nın sunduğu Tuncay'la Güne Bakan devam ediyor.

bilir önümüzde kaç kiraz mevsimi var. Sezen Aksu. Filmin adı Dikkat Kıyamet. Korku komedi ve bilim kurgu türündeki haftanın yenilerinden. Film insanlığı tehdit eden bir organizmayı yok etmek için mücadeleye giren bir grubun komik hikayesini anlatıyor. Bir diğer filmimiz ise Seven Dogs. Mısır ve Suudi Arabistan ortak yapımı. Filmin yönetmeni Adil El Arbi ve Bilal Fallah. Film Interpol ajanı Halit Al Azazi ile küresel suç örgütü Seven Dogs'un eski üst düzey üyelerinden Hali Abu Davud'un hikayesini anlatıyor. Orta Doğu'ya yayılması planlanan son derece tehlikeli yeni bir uyuşturucuyu durdurmak için güçlerini birleştirmek zorunda kalan iki düşman, kendilerini dünyanın farklı şehirlerine uzanan ölümcül bir operasyonun içinde buluyorlar. Özellikle oyuncuları saymak istiyorum. Karim Abdelaziz, Ahmet Es, Salman Han ve Monica Bellucci. Ve haftanın son filmi bir animasyon, Sihirli Hayvanlar Okulu. Miriam birkaç aylığına en yakın arkadaşı Ida'nın yanına taşınıyor ve okulda okumaya başlıyor. Ancak Miriam'ın bilmediği çok önemli bir sır var. Bu okulda konuşulabilen hayvanlar mevcut. İlk gününde sihirli bir hayvanla eşleşiyor Miriam. Kendini büyülü bir maceranın içinde buluyor. Okul kapanma tehlikesiyle karşı karşıya ve onun kurtarmanın tek yolu büyük okul yarışmasını kazanmak. Üstelik de Miriam'ın eski okulu da yarışmada. Sihirli Hayvanlar Okulu tam da böyle okulların kapandığı gün bugün gösterime giriyor. Hem büyükler için hem de küçükler için sinemalarda. Bu arada tüm öğrencilerimize şöyle keyifli, güzel bir yaz tatili diliyorum. Güne bakın olarak.

Fıstık Kusti YouTube'da yayınladığı ve kısa zamanda büyük beğeni toplayan Kara Mizah isimli stand-up gösterisinin ilgi görmesinin ardından şimdi yenisiyle, yeni gösterisiyle şehir şehir dolaşıyor vallahi. Ve bu akşam Bursa'da. Hatta arkadaşlar hani ben söylüyorum, iletiyorum haber olarak en azından ama biletleri tükenmiş. Saat 20.30'da Baobab'da olacak Mustakusti. Bir sonraki gösterisi acaba ne zaman derseniz henüz belli değil. Ama gittiği her şehirde bakıyorum kapalı gişe. Çok sevdiniz siz Musti. Peki tiyatro adına başka nerede ne var derseniz bu akşam Hamlet artık sezonun son oyunlarıyla perde diyecek. Eray Soykan'ın yönettiği, Alper Boğatemur'un oynadığı 400 yıllık hikaye Hamlet bambaşka bir yorumla sahnede olacak. Saat 20.30'da Aspera sahnede, oyunun biletleri ise biletinial.com'da, ayrıca bu bilette. Baran Mengüç, Sarı Kızanım adlı yeni şarkısını seslendirdikten sonra Kafadar grubu bildiğimiz bir Duman şarkısını coverladı ve bizlere sundu. Elleri ellerime.

Kader yorumuyla elleri ellerime. Saçları saçlar. Jamadov, Çarşamba akşamı. Gemlik'teydi ve bu akşam da Bursa'da. Tayyare Kültür Merkezi'nde bir konser veriyor. We Don't Say I Love You konseri. Erbizon birincisi Alexander Rybak ve virtüöz piyanist Lola Aslanova gibi isimlerle sahne almış. Küçük yaşta keman eğitimiyle başlamış müzikal hayatına. Jamadov bu akşam saat 21'de Tayyare Kültür Merkezi'nde olacak. Biletlerse biletinal.com'da, bu bilette ve biletikse satışta. Çarşamba akşamı 3 Fidan Parkı'nda. Dün akşam 23 Nisan Parkı'nda. Bu akşam, yarın akşam ve pazar günü ise Balat Atatürk Ormanı'nda. Çok da keyifli ve güzel bir festival. Caz Festivali. 9.sü gerçekleştiriliyor. Uluslararası Nilüfer Caz Festivali'nin. Ve bu akşam Cuban Classics ve Emir Ersoy sahne alacak. Cumartesi Musa Eroğlu, Yedi Veren Orkestrası'yla Anadolu'dan Blues'a başlığı altında bir konser verecek. Pazar günü ise Emel Matluti yine Balat Atatürk Ormanı'nda sahne alacak bir diğer isim. 2 gün geride kaldı ama daha 3 konser var. 3'ü de Balat Atatürk Ormanı'nda saat 21'de başlıyor bu arada. Güzel, keyifli konserler. Ücretsiz. Sadece alıyorsunuz taburenizi, sandalyenizi, gidip oturup izliyorsunuz. Belki de ayakta böyle salınarak eşlik edip şarkıları söylüyorsunuz. Bu akşam sahne alacak Emir Ersoy'un çok da güzel bir projesi vardı. Hatta bir iki albüm yaptı galiba bu proje başlığı altında. Çeşitli pop sanatçıları, gruplar onun şarkılarını ya da bilinen şarkıları onun versiyonuyla, düzenlemeleriyle, aranjesiyle seslendirmişti. Şimdi öyle bir şarkı, bir yeni türkü klasiği Emir Ersoy düzenlemesi ve orkestrasıyla Yaşar yorumuyla gelecek radyolara. Maskeli Balo.

0: Kiremen mızıkacıları Grimm kardeşler. Artık istenmeyen dört hayvan sevgiyi birbirinden buluyor. Dostlukla güçlenip özgürlük ve müzik hayaliyle Bremen'e doğru yola çıkıyorlar. Çocuk oyunu 27 Haziran Cumartesi saat 14'te Aspera sahnede izlenebiliyor. Hayali olan tırtılımız var. Hayal kurarak güçlenen bir çocuğun korkularını aşma hikayesi. Bu oyunsa pazar günü saat 14'te Aspera sahnede. Biletler biletina.com'da. Ve
1: düştüm kalktım, yolu ben yazdım.
0: Yenisiyle Zine Salih.
1: Kaç kez öldüm içimde.
0: Radyonuzda
1: buradayım.
0: Yeniden diyor. Kalbim.

Yaklaşık 2 yıl boyunca sahne, senaryo ve oyunculuk eğitimleri aldılar. 6 sezondur BKM'de kapalı gişe oynuyor. Çok güzel hareketler 2. Tabii ki televizyon ekranlarında da özel programlarıyla çok seviliyor. Ve oyunlarına devam ediyorlar. BKM Mutfağın 20 kişiden oluşan ekibi atölyeden yeni çıkan skeçleriyle Bursa'ya geliyorlar. Çok güzel hareketler 2 ekibi 28 Haziran Pazar, yani bu hafta sonu saat 16'da ve 20'de Bursa Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Osman Gazi Salonu'nda olacak. Biletlerse biletini al. Bu bilet ve biletix'ten hem de indirimli olarak kampanyalı alınabiliyor. Son iki şarkı önce Zanna ve bir Michael Jackson klasiği Billie Jean.

2026 Kültür Yolu Festivali yarından itibaren Bursa'da başlıyor. Nisan 2026 tarihinde Şanlıurfa'da başladı. 15 Kasım 2026'da Adana'da sona erecek ve yaklaşık 8 ay sürecek bir festival. Sırada Bursa var. 27 Haziran 5 Temmuz tarihleri arasında sergiler, söyleşiler, tiyatro oyunları ve tabii ki ücretsiz konserler. Ve ilk konserin konuğu Demet Akalın. Yarın akşam 21'de Bursa'da FSM Hastane alanında bir konser verecek. Pazar günü Ceza var, pazartesi ise Derya Ulu. Yine tam listeyi saymayacağım. Zaten son şarkım. Demet Akalın'ın Gökhan Özen'le beraber yeniden seslendirdiği Benden Sorulur'la bugünlük veda edeceğim. Hatta bu haftalık veda edeceğim. İyi bir gün, iyi bir akşam, iyi bir hafta sonu diliyorum. Pazartesi aynı saatlerde birlikte olmak dileğiyle. Sia Otel, Termal ve Spa'ya katkılarından dolayı teşekkürlerimizle. Kendinize iyi ve hoş bakın. Ve şimdilik hoşça kalın.

0: Sia Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Kendinize küçük bir iyilik yapın. Sia Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin. Sia Otel Termal ve Spa, Tuncay'la Güne Bakan'ı sundu. Reklam. Radyo
1: S. 2 yıl önce zorlu bir doğum geçirdim. 5 saatin sonunda bebeğimin ağlamasını duymak hayatımın en değerli anıydı. Ve o anı hiç tanımadığım birine borçluyum. Senin 15 dakikan benim bir değil, iki canım oldu. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
3: Bu hilal sensiz olmaz.
4: Bir çocuk için dünya, bazen mutlu bir sınıf, bazen temiz su, bazen de güvende olma duygusu. Ama milyonlarca çocuk bu dünyaya erişemiyor ve en çok da korunmaya ihtiyaç duyuyor. Dünya genelinde her 5 çocuktan biri çatışma bölgesinde, her 4 çocuktan biri açlıkla, 1 milyar çocuk iklim kriziyle mücadele ediyor. UNICEF tüm çocukların daha iyi koşulda yaşaması için çalışıyor. Bağışınızla bir çocuğun hayatını değiştirebilirsiniz. UNICEF, her çocuk için.

0: Reklam. Radyo
1: S. Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365.
2: 7 ay önce büyük bir motosiklet kazası geçirdim. 8 ameliyat, aylar süren tedavi sonrası bugün kendi başıma ilk adımımı attım. Hiç tanımadığım birinin 15 dakikası yeni hayatımın ilk adımı oldu. İyi ki varsın kan dostum.
3: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
4: Bu hilal sensiz olmaz.
5: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanında ise yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.

0: Reklam. Radyo S.
1: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
2: Bursa 16. Bursa 16. İndirimin var. Trendyol'dan şehrine özel 1000 TL üzerine 300 TL indirim kodun. Bursa 16. Ayrıca 23-29 Haziran Trendyol Plus günlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar ve daha birçok avantajı kaçırma. Hadi uygulamaya.
3: Doğruluğun ekranı AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AsTV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 16 16 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.
4: Ben 2 yıl önce lösemi oldum. Hiç görmediğim bir abla ya da abi bana kan bağışladı. Şimdi daha iyiyim. Buradan ona çok teşekkür ederim. 15 dakikacık ayırdın, bana kocaman bir hayat verdin. İyi ki varsın kan dostum.
5: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

sevmenin cezasını yaşadım birçok defa. Bu ilk değil, tanırım ihanetin acısını.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Reklam. Radyo S. Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365. Sia Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Yeni nesil mimarisi, zarif odaları ve kişiye özel spa ve terapi ritüelleriyle bedeninizi yenilerken ruhunuza da dokunuyor. Uzman terapistler eşliğinde masaj, termal havuz ve özel bakım alanlarıyla ayrıcalığı hissedin. Sia Otel Termal ve Spa. Lüksü yaşayın, şifayı hissedin. siaotel.com.tr.
1: Türkiye'nin büyüyen gücü Er Yıldız Grup, lojistikte güvenilir taşımacılık, sigortada kapsamlı çözümler, otomotiv ve ağır vasıtada profesyonel hizmet anlayışı ve 7/24 yol yardım desteğiyle iş dünyasının her an yanında. Çünkü siz güvene, kaliteye ve sürdürülebilir çözümlere değersiniz. Er Yıldız Grup.

0: Reklam. Radyo S.
1: Uludağ Premium'un katkılarıyla 17, 18, 19 Temmuz'da Uludağ Premium Ultra Trail başlıyor. Bursa'da Uludağ'ın zirvesinde binlerce sporcu, konserler ve etkinliklerle festival havası seni bekliyor. Başvuru ve detaylar uludağultra.com'da. Uludağ Premium, sporun daima yanında.
2: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay yapı. Kalite evinizin penceresinde.
3: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.

0: çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 73 65.
2: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Ben size dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
3: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
4: Ben 9 yaşındayım ve talasemi hastasıyım. Hastalığımın tedavisi yokmuş ve hayatım boyunca bana kan verilmesi gerekiyormuş. Yani senin 15 tek kan benim için uzun uzun yıllar demek. İyi ki varsın kan dostum.
5: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

0: Reklam. Radyo S.
1: Uludağ Premium'un katkılarıyla 17-18-19 Temmuz'da Uludağ Premium Ultra Trail başlıyor. Bursa'da Uludağ'ın zirvesinde binlerce sporcu, konserler ve etkinliklerle festival havası seni bekliyor. Başvuru ve detaylar uludağultra.com'da. Uludağ Premium, sporun daima yanında.
2: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
3: Bursa 16. Bursa 16. İndirimin var. Trendyol'dan şehrine özel 1000 TL üzerine 300 TL indirim kodun. Bursa 16. Ayrıca 23-29 Haziran Trendyol Plus günlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar ve daha birçok avantajı kaçırma. Hadi uygulamaya.
4: Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365.
5: Türkiye'nin büyüyen gücü Er Yıldız Grup, lojistikte güvenilir taşımacılık, sigortada kapsamlı çözümler, otomotiv ve ağır vasıtada profesyonel hizmet anlayışı ve 7/24 yol yardım desteğiyle iş dünyasının her an yanında. Çünkü siz güvene, kaliteye ve sürdürülebilir çözümlere değersiniz. Er Yıldız Grup.
6: Bir çocuk için dünya, bazen mutlu bir sınıf, bazen temiz su, bazen de güvende olma duygusu. Ama milyonlarca çocuk bu dünyaya erişemiyor ve en çok da korunmaya ihtiyaç duyuyor. Dünya genelinde her 5 çocuktan biri çatışma bölgesinde, her 4 çocuktan biri açlıkla, 1 milyar çocuk iklim kriziyle mücadele ediyor. UNICEF tüm çocukların daha iyi koşulda yaşaması için çalışıyor. Bağışınızla bir çocuğun hayatını değiştirebilirsiniz. UNICEF, her çocuk için.
0: Reklam.
7: Radyo S. Ölüm bizim için böyle manalı bir gündür arkadaşlar. Uyumayın.

0: faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder, App Store'da, Google Play'de.
1: Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365. Bursa'nın kalbinde, şehrin gürültüsünden uzak bir mola. Şehrin en yeni, tek sağlık spasıyla tanışın. Siyah Otel Termal ve Spa sizi termalin rahatlatıcı gücüyle buluşturuyor. Geniş ve konforlu odalar, dinlendirici spa alanları, keyifli bir konaklama deneyimi. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0224 324 44 44. Kendinize küçük bir iyilik yapın. Siyah Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin.
2: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanında ise yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: böyleyim.
1: Reklam. Radyo S.
2: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
3: Bursa 16. Bursa 16. İndirimin var. Trendyol'dan şehrine özel 1000 TL üzerine 300 TL indirim kodun. Bursa 16. Ayrıca 23-29 Haziran Trendyol Plus günlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar ve daha birçok avantajı kaçırma. Hadi uygulamaya.
4: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay yapı. Kalite evinizin penceresinde.
5: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr

0: Reklam. Radyo
1: S. Lösemili bir kadına, talasemili bir çocuğa candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol. Düzenli kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver Org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.

0: Reklam. Radyo S. Az TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijetürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun ekranı, Az TV.
1: Mezuniyetine aylar kalan Ayşe'ye, ilk adımlarını atmak için sabırsızlanan Furkan'a, torunları burnunda tüten Osman amcaya candan bağlıyız. Hadi, sen de kan dostumuz ol, kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için kanver.org'u ziyaret et, hiç tanımadığın birine candan bağlan.
2: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

Bursa Radyo F.

0: Reklam. Radyo S.
1: 112. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
0: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: Reklam. Radyo S. Doğruluğun ekranı AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AS TV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 16 16 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.
1: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

içinde sen varsın bu evin. Duyuyorum pişmanım diyor sesin. Acılar benim artık, acılar.

çıkıverecekmiş gibisin çerçeveden. Usul usul yaklaşıp yanıma sarılıverecekmişsin gibi o anda.

gençliğim dizleri üstüne çökmüş, kapaklanınca sevda yoluna bir doğuş yaratıldı çırılçıplak.